azimio la umoja. Kabila te uye kudi tingawane, kabila te uye kudi nyundwane, kikuyo iye kodi, kikuyo iye kodi, Mombasa iye kodi, Kisumu iye kodi.